Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.